0: İstasyonlar Köprüsü top doğruda. Selami Köprüsü güneye doğru inmeye
1: intikale başlıyoruz.
2: Topu esayen etmek için hazır ol.
3: Bir atın, silah atın.

0: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.

0: İstasyonla köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Geldiniz Spor 90. Bismillah, atış serbest. Atış süresi 9 saniye.
3: 3 2 1 2

0: İstasyonla köprüsü top doğruda. Selami köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: 1 atın, 1 atın.

0: İstasyonlar Köprüsü top doğruda. Selami Köprüsü güneye doğru inmeye intikale başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: 1 atın 1 atın